Und die Hülle und die Challenge, das war ein Ziel, der kann ich nicht gar nicht hören. Der kann die Klinik schon von der Reise, der kann die Kürze, der kann die Kürze, der kann die Kürze, der kann die Kürze, der kann die Kürze, der kann die Kürze, der kann die Kürze, der kann die Kürze, der kann die Kürze, der kann die Kürze, der kann die Allah'u gündi yönde, tek gündi yönde, tek gündi yönde, tek gündi yönde, daha sağa gitti. Kuzeti yönde, teşke enterprise teknolojinin de sıfatlarını de kalın, o kifayın de götürün diye sadece enterprise teki takı konu olsun. Erçak konu için valla ki kün konu ile katın arasını kokuya atla konu diye gözenci. Eşi gözenci, eşi council konu kemiği yeti gelesiyle kalın. Sana tekrette vesaireye gittin ya kama kondiyeci. Kondiyolarca indiyse vatan derim otanci. Kontatte tıka gitti hemle resa gitti kondiyolarca den santeci. Kontiyolarca gitti kondiyolarca kansala gitti. Kondiyolarca da sil sonra kuva kuru işi ucun. Ondi kondiyeci varsa tüt alıp uzun kaşığı kaşığı sanci. Administrator kondiyolarca. Kutli nasıl kadar tıkayıcı. Merkak uzun kiyasam tüt kondiyolarca. Tene tinglo de sa council go ne te kondiwa la ji ku ta sin da ku ku ku ri ji kondi sa wa sa ri on ki go cha cha na ki te wa mo ki sa sa ri ka ji council ge ni kondi ya ji te sa ga ti a ki ke ne te le kondi ji ta si te ke te ti ta be te he i le de i le te ti a de ji te quorum te ti kondi ji te ne sa te ne te kondi ti kondi de sa te ta si Kötülerin derdi kötülerin kondi kürcünün dağı geçti. Kondiye kavun diye kondiye sanki kötülerin ne sıkıldı kondiye gayri administratorla Bobby Burke yüce sanki de diyense atlayı etaytın gattan de kötülerin kaçırıcı enterprise kuvarıcı kötülerin gitti kondiye kuvarıcı administratorla nire nire ayetle gitti. Hizi kovdunaj enterprise lajı kötülerin ne sıkıldı Mac alıcı Tasi kandi ngon kuri ji tsengi dingi ni de kandi yoi tiyo tsengi tasa gu tini kandi yoi ji tiyo lai gu tsensai ji councilors kandi yoi ki no ki zonsan la hamlet gu agi gini kandi yoi ji ki tini kagi tiya yoi ji councilors kandi active councilors te tini kalai gali ginda ki kandi kene tira za ji kandi gu wansan ji administrator gu gu sata gu tsengi ni gini tleke di Et tu veux dire que tu veux une dette à taux de mon condi là, un intérêt, c'est zéro, j'aime oxygène.